yok çok kevza dolu. Öyle yere patrona korumbo, nem boyo kradlu bo konyebo. Yok çok kevza